Gözyaşlarım döküldü dişim. Beni benden edemem ahısız başım. Bırak bu aşkımı.

Tanışanın cahile iş danışanın vay haline vay haline vay haline vay. İyi demiş miyim? Öyle mi? Heh. Daha var bir iki tane.

yerinde sarf etmeyenin vay haline, vay haline, vay haline, vay. Bu da iyi mi?